Ayrı düşsen de bil ki, bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

Güman ki gözlerim dolacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal beni. Gedirem gelmesem

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Ay sana!
0: Ne?
1: Rehberlik!
0: Ehsen! Gözü bilen yoktur
1: da. Gözleri götürmüşler. İndi ben pambul suarlan, yine de her taraftan kaymış koyunlar.
2: Canın çıksın! Pambığa heddinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
1: Eşi, ben tarlayın şunu su esirgemle.
2: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışız, kajdirik.
2: Bura bak, abalan, zahmet hakkı seninli oğlum. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir? Paho, Kamil hoş gördük.
3: Şikali, Ebilmez, haberiniz var?
4: Yok.
3: Bizde konak geldi.
1: Sakin. Kim var ki?
0: Seslen.
1: Kabak, kino,
0: sakin.
1: Ya bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
5: Yazdım neşelerden. Göz yaşım şişelerden, yarın gelip çıkmadı, kalmışam şişelerde. Aman ayaman, yarın ayaman, aman ha yaman, aman ayaman.
1: Ne de şarkıydı?
6: Çok güzel gözler var.
7: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
6: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna Fahri Tembel adı verirleri.
8: Hele cavandı, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliyiz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
6: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın.
8: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun.
9: Beledir oğlan. Moskva kızları da canla başla gelir. Ama bu hasiyet sendedir. Seni kim alacak bilmez. Baş.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

kayasından, şimşek buluttan, insan obasından ayrılan kendi. Kartal kayasından, şimşek buluttan, insan obasından ayrılan kendi.